0: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Burası İstanbul FM.

Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 30, İzmir 35, Bursa 33, Antalya ve Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri En'de buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese hayırlı sabahlar, herkese kocaman kocaman günaydınlar. Haftanın tam ortasından, çarşamba sabahından. Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show'dan günaydınlar efendim. Hayırlı sabahlar. Mesajlarınız birikmiş.

birikmiş, gelmiş. Eksik olmasınlar, uyursunlar. Herkes hayırlı sabahlar bu sabah. Yol çalışmasının ya bittiğini ya da halüsinasyon gördüğümü falan düşünüyorum. Çok bekledik bu golü, çok çünkü yani hakikaten yol çalışması galiba bitmiş. Çünkü enteresan bir akışkanlıkla böyle yol Lambers diye açılıverdi. Vallahi gerçekten sevindim yani. Demek ki birazcık geç kalınsa da olabiliyor, bazen her şey planlamayla beraber yürüyemiyor. Azıcık bir şey geç kalınsa bile okullar açılmadan yetişti yol çalışması. Çünkü hakikaten çok sabahları bizim için problem olan bir süreçti bu, gerçekten sıkıntılıydı. Oradan gelecek olanlar gelsinler, akıyor maşallah. Şöyle bir bakalım mı? Allah Allah, neden açıldı yollar demiş. Günaydın efendim. Yol çalışması bitmiştir muhtemelen. İki tane videomuz var. Günaydın Emre, hayırlı sabahlar herkese. Firuze ben demiş. Bu sabah iki güzel mini video ile günaydın demek istedim sana. İki güzel mini video dediği birisi patatesli börek videosu, öbürü Kürt böreği videosu. Hatta ikisi de yok. Patates yok bunlarda. Yok, aynı videonun pudra şekerlisiymiş. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkürler. Sabahımızın neşesi günaydın demiş. Günaydınlar efendim. Günaydın. Emre, iyi yayınlar. Günün güzel geçsin. Umarım hepimizin günü güzel geçer. Sevgili dostlar, günaydınlar demiş. Yıldız Hanım, günaydınlar efendim sizlere de. Günaydın kıymalı böreğim demiş. Tontiş yanaklarından öpüyorum seni. Teşekkürler Ali Köksal, sağ olasın. Bir porsiyon bir börek ye de bir kendine gel. Günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Teşekkürler. Günaydınlar efendim. Bakalım kimler buradalar. Şöyle bir günaydın mesajlarından az çok anlıyorum ama daha yoklamamıza var birazcık. Az bir şey toplanalım şöyle bir. 3-5 dakika için kimseleri yok yazmayalım değil mi sabah sabah? Dünya Barış Günü kutlu olsun. Dün içindi değil mi bu? Evet, dün için. Dünmüş. 1 Eylül Dünya Barış Günü'ymüş. Her gününüz barış içinde olsun be. Aman, gün fark etmeksizin. Evet, şöyle güzelce bir sularımızı lıkırdatalım imkanı olanlar hemen. Ben bu sabah biraz suyu fazla kaçırdım. Başıma geleceklerden ben mesulüm. Aniden anonsu kesip içeriye kaçarsam tahmin edersiniz ki insani ihtiyaçların doğmasına vesile bir. Gelene kadar 1 litre kalır, güzel... içtim, 1 litre su içtim. Gün boyunca da devam etmeyi düşünüyorum ama lütfen imkanı olanlar şu anda hemen sularını lıkırdatsınlar. Tekerlek dönmeye başladı efendim. Önce orta şeride, arkasından da sol şeride gidip tapagaz devam edeceğiz. Sabah sabah şöyle bir kafamızı dağıtmak için. Yoldaysan da, evdeysen de, iş yerindeysen de. Benim için fark eden bir şey yok. Ben desin sonuçta, kulağım buradaysa. En mutlu olduğum şey. 0544-886-1886. Hanım olmuşuz, bu ne saygı demiş. Allah Allah. Tamam kanka. Tamam da kanka, ne? Aklıma getirdim, börek çıkardık buzluktan demiş. Böreğin buzlukta ne işi var? Böreğin olması gereken yer mide. Emre Mutlu Show başladı. Saatlerimiz onu gösterene kadar.

Suyundan da koy, severim bu lafı. Babam çok kullanır. Sezen Aksu da kullanmış zamanında. Yani normalde biz buna amiyane tabirle ne diyoruz? Kuru fasulye alıyorsun tabağına, suyundan da biraz koy be. Oh! Ama tuttuğun takım gol attı diyelim ki. Oo, 3-0 oldu. Oh, suyundan da koy. Suyundan da alayım. Amiyane tabirle. Niye bunu hiç kimse bilmiyormuş gibi açıkladım şu anda, onu da bilmiyorum. Sanki sizi ilk defa duyuyorsunuz. Memleketimize hoş geldiniz. Ben tanıtım yapıyorum arkadaşlar. Bizim Türkçe'de bu anlama gelir. Bak şimdi, bak bak. Yani sevinsem mi, canım mı sıkılsa... Turgut Reis'ten günaydın. Heh, suyundan da koy. Bu kelimeyi doğru yerde kullanmayı istediğim için doğru bir ortanın geleceğini bekliyordum da bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum. Turgut Reis'ten günaydın. İskele'deyiz. Balık tutmak isteyen amcaları izliyorum. Balık tutmak isteyen. Balık mı yok, onlar mı tutamıyor?

0: Mahmut'la ilgili inşallah yetkililer bizi duyuyordur. Bu kadar ifşa ettiysek artık pahalı olmasın bir zahmet. Uygun buldunuz mu alın arkadaşlar. Hatta buzlukları da palamut buzlukta dayanabilen bir balık. Somon gibi aynı. Dilimlettirin, paketlettirin, buzluğa ayırın 5'er 6'şarlı dilimler halinde. Aileniz kaç kişi bilmiyorum tabii. 17 kişilik aile 5 dilim palamut ne yapar? 17 kişilik aile dediğim ailenin, çekirdek ailenin 17 kişi olması değil. Bütün böyle apartman aileleri vardır böyle. Altta hala oturur, üstte dayı oturur birbirlerine. Gider gelirler yemek böyle bir evde yenir falan gibi. Benim arkadaşlarım var öyle toplu toplu yemeklerin yendiği. Ben severim yemeği yapan olmayı tercih ederim. 2 kişiden fazla ise hariç. Ama hep birine kilitlenmesi bu için sıkıntıdır. Ya babaanne de patlar o iş ya hala da. Var mı aile apartmanında yaşayan aranızda? Yani komple bütün aile komple derken yani işte üstte bir akraba, altta bir akraba, karşı kapıda bir akraba. Avantajları da var, dezavantajları da var yani. Bilemedim ki şimdi ben öyle olsam ben 3. gün beni babam çıkartırdı evden kesin. Yine aile apartmanı sayılır oturduğum site ama dur bakalım.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

yerinde olanlar 1'e, iş yerine varmış olanlar 2'ye, trafikte olanlar, maalesef trafikte olanlar bir 3'e basıp gönderebilirler mi? Kalbimi. Evet, bu şarkıya sardım şimdi, yazacaksınız amma çok çalıyorsunuz diye ama. Kim oldum ben? Günaydın haşlanmış yumurtam, sağ ol. Ne oldum ne buldum, artık gamsız oldum ben. Şimdi bir yol bulup. Günaydın, sabahıma güneş gibi doğuyorsun demiş Onur Ayta. Onur, sen de doğuyorsun ya. Bakayım bir WhatsApp fotoğrafına. Tam güneş, tam vallahi bak gerçekten. İyi ki varsın.

Bugün trafiğin olmaması bizi çok mutlu etti demiş. Etmez mi? Etmez mi? Ben 6 yaşındaki küçük kız kardeşlerimiz var ya, onlar çığlık atarlar oyun oynarken. Onlar gibi çığlık atıyordum az daha. Aşka teslim oldum ben. Günaydın, dün Emre ile 4 saat gezdik demiş. Bir tane bile palamut gelmedi. Eşimle bu sabah kolay balık istavrite gidiyoruz demiş. Yenge selamlar. Herkesin bir derdi var işte, adamın trafiğine bak. Şimdi bir yol. Açılmış boğazda palamut yok, istavrite gidiyorum diyor. Hayat bildiği gibi yorulsun. Günaydın, gıdıştan öptüğüm, nasılsınız, iyi misiniz Emre Bey? Bu kadar...

kurumsala nasıl döndürdün bu mesajı ya gıdıştan? Günaydın, günaydın. Çok yollardayız beton biçim demiş, ciğer kavurmam benim. Oğlum. Tombişim bombişim. Birader bir WhatsApp'tan konuşalım mı biraz? Balık durumu bu demiş. Fazlası da var, her gün 20 tane tutuyoruz demiş Melanur. Melanur ne? Balığın cinsi Melanur diye bir şey ilk defa diyorum. Bunları biliyorum. Bunlar iskele altı mı? Bunlar ama kefal bunlar ya, inci kefali. Bunlar yenmez, yimen. Yimen. Günaydın, bazı olaylara yeni uyandık. Günün özlü sözü. Günaydın demiş, 10 kardeşiz. Ben hariç hepsi aile binasında yaşıyor. Benim de dairem var ama ayrı yaşamayı tercih ediyorum. Peki, teşekkürler. Üç iki bire başladık. Evinde olan bire, iş yerine varmış olan ikiye, trafikte olan da üçe basıp göndersinler. Yoklamadır. Demedi deme. Şimdi birazcık daha, eğer trafikteysen ya da müsaitsen ya da kulaklığına hükmedebiliyorsan ya da arabanın teyip derlerdi eskiden de multimedya sistemine. Biraz sesi açıyorsun şimdi. Şerit değiştirdik çünkü. Kemeri takılı mı? Suyunu içtin mi? Eminsen. Ben gazlıyorum hocam.

0: Allah nimeti denizden verdiği zaman kaçınılmaz son cızır cızır yemek. Demiş, afiyet olsun. Çok balıkçımız var. Günaydın Onur, günaydın. Serdar Ortaç'ın açıklamasını gördüm. Tamam peki. Biz de bakarız merak ettiğimiz bir ara. Serdar Ortaç ne açıklamış? Sana bir kahve borcum var demiş. Tatlım ballım şarkısıyla yolda gidiyorum demiş. Yanıma bir hanımefendi geldi demiş aracı ile. Gerisini yazıyor. Heyecanlandım şu anda. Dur bakayım. Hızlı yazsana biraz be. Yayını durdurdum senin yüzünden. Ha, tatlım ballımla birbirimize cilve yaptık demiş. Ha, trafikte iki araba yan yana denk geldiniz. O da mı aynı şeyi dinliyor? O da bizi mi dinliyormuş? Bakıştık bayağı demiş. Ben de anırdım şimdi, özür dilerim, hala dinliyorsa. Hanımefendi, beyefendiye tatlım ballım şarkısını armağan ettik, size armağan etsin diye. O da bizi dinliyormuş. Aynı anda birbirlerine tatlım ballımla. Plakasını verme bize. Ben ne yapayım plakasını şimdi? Plaka söyleyemem, hayır. Bütün İstanbul peşine düştün ondan sonra kadının. Tatlım ballım açıp Spotify'a aç. Spotify'a at. Bir şansımız deneyelim be. Easy Watch programı gibi. Sen böreğini yesene Yıldız. Sen böreğini ısıt onu güzelce. Mis gibi. Günaydın Emre kardeşim demiş. Üçü bir arada. 1, 2, 3 hepsi bir arada, anladım. Pekala. Eray günaydınlar kardeşim. Uç uç. Sadece gökyüzünü çekmiş dostumuz fotoğraf olarak. Neden neresi olduğunu anlarsam Allah korusun. Eskiden fotoğraf isterdim trafikten. Şimdi onu istemiyorum sizi yormamak için. İstemediğim zaman da atılanlar böyle oluyor işte. Sadece hava. Dünyanın her yerinde olan aynı renk hava yani. Anlama ihtimal yok. Abi bir dakika, bir saniye. Sokak lambası girmiş bir tane. Belki buradan hangi sokak lambası olduğunu tespit edebilirim. Hunter Steakhouse. Amerika'da olduğu için markayı verebiliyorum.
1: Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de. Şimdi İstanbul FM'de.
0: San Diego'ya selamlar. Gecenin kaçı orada kim bilir? Ben de bu saat hesaplamasını bir türlü yapamadım. Evet, karanlık da yani gecenin kaçı acaba? 11 mi oluyor, 12 mi oluyor? Kıyı balıkçılığı benden sorulur diyebilirim demiş. Rüya mıydı? Bir gün tut da yiyelim abi, öyle benden sorulurla olmuyor bu iş.

0: yazın geleceğini ayvanın çiçek açmasından anlayan bir türküyle mesela az önce. Tabii Hey Douglas yorumuyla birazcık böyle güncel bir halini dinledik ama mesela bazı türkülerimiz var, tamam, bizim baş tacımız yani türkülerimiz, bizim kültürümüz, de bazılarının hangi kafayla yazıldığını, herkesin emeğine saygı duymak lazım. Sadece o kafayı merak ediyorum. Mesela mandanın söğüt dalına yuva yapması, yavrusunu sineğin kapması, yani manda yavrusunu sineğin kapması. Yani mesela denizin dibinde hatçam demirden evler. Mesela ne gördü denizin altına girdi de? Ne oluyordu o sırada mesela? Ne oluyordu? Yani Karadeniz tarafına gidiyorsun, Asya'yı bir bağ pırasaya yani... Hani kızıyorduk, başlık parası işte, ne bileyim, artık bunların kalkması lazım falan. Bir bağ pırasa mı? Tövbe yarabbim, tövbe. Yani tirite banmayı anlayabilirim mesela. Yani tiridine bandım. Bedava mı sandım, para verip aldım. Okey, burası çok mantıklı. Yani ayva çiçek açınca paniğe kapılıp, aa bir dakika yaz mı geliyor, yani mevsimlerden haberi yok ama sadece ayvanın çiçek açmasını gözlemleyip langıdı lang, evet, samsak döveci, gümbüdü gümbam gümbam gümbam ebe gümeci mesela, hani o hangi seslere o anda kapılıp, o yüzden çok merak ediyorum. Yani mesela hani birisi yazdı işte bunu, yani bu sonuçta cikletten çıkmıyor. Birisi yazıyor bunu. Oturuyor yazıyor. Almanların böyle türküleri yok demiş. Abi Alman'da zaten mantık olarak türkü olamaz. Yani şarkı şarktan gelir. Türkü Türk'ten gelir. Almanların türküsü olsaydı ne olurdu acaba mesela isim olarak? Wie heißt du, was machst du? Yani onlarınkisi ne bileyim. Bizim birazcık türkülerin hepsine saygım sonsuz. Mesela Neşet Baba gibi, tamam. Yani hani anladın mı? Sadece ben şeyi anlamıyorum. O işte o mandanın yuva yapmasını, yavrusunun sineğin kapmasını falan. O kısımda tam olamıyorum. Orayı da nasıl, hangi kafayla yazdıklarını merak ediyorum sadece. Merak, meraktan.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
5: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.

Şimdi trafik biraz daha az, yol çalışması bittiğinden mütevellit olabilir bu ama sana şunu sormak istiyorum canım dinleyen. Hazır dinliyorken müsaitsen lütfen cevabını yaz. 0544-886-1886. Bugüne kadarki en uzun yolculuğun nereden nereyeydi? Biz aşağı yukarı kilometresini yazsan da yazmasan da tahmin etmeye çalışırız ama yazarsan da sevinirim. Bugüne kadarki en uzun yolculuğun. Bakalım nasıl bir rota yapmışsın, en uzak nereye gittin? Düştüm kalktım, gelsinler bulsunlar beni. Onlar nereden nereye gittin? En uzak derken çıktığın noktadan en uzak nokta olarak. Belki de Belçika'dan buraya geldin yani. O zaman bize uzakla yakınlaşmış oluyorsun. Ayda 12 bin kilometre yol yapıyorum. Tamam abi. Muhasebecim biliyorsa yakıt fişlerini falan o topluyordur da ben en uzak. Edirne'den Van'a güzel. Hatay'dan İstanbul'a. En uzak yolculuğunu soruyorum. Bugüne kadar ki yaptığın en uzak yolculuk nereden nereye gittin? Almanya Frankfurt'tan Türkiye Eskişehir. Ben kara yolculuğundan bahsediyorum, bunu söylememiş olabilirim. Uçağa binip öyle değil yani. Uçakla da gittiysen Amerika, Türkiye vesaire öyle şeyler de olabilir. Onları da kabul ediyoruz ama. Seni unutacağım diye çok can yaktım. Araba yolculuğu tam şart değil, uçak da olur ama yani yer değiştirmek açısından ne kadar? Bahçelievler'den Kars'a gittim. İşte benim hemşerim ya. Gelsinler bulsunlar beni kızlar. Yani İstanbul

0: Anladın mı? Bahçelievler orada araya sıkıştırıyor ki. Can yaktı. Adam. Kar yağmıştı Tekirdağ'dan İstanbul'a 10 saatte gelmiştim. Geçen sene 2016 falan civarıydı. Aynı şeyi ben de yaşadım. Aynı yoldan geçmişiz. Ben de o gün 10 saate yakın bir sürede Çorlu'dan İstanbul'a geldim. 10 saati bulmuştu. Allah bir daha yaşatmasın.
1: Bugün evde tekim, üzümlük ekim.
0: Sabah mevzumuz bu. En uzun yolculuğun nereden nereyeydi? Bunu merak ediyoruz. Yeni katılanlar var aramıza, hoş geldiniz. Dubai'den Yeni Zelanda'ya 14.200 kilometre demiş. Üf. Üf üf üf. Auckland. Peki bir espri yapabilir miyim bununla alakalı? Gerçekten gittiğinde yeni miydi Zelanda? Bir de bana bu işin maaş veriyorlar değil mi? 0544-886-1886 çok fazla mesaj var. Hepsini tek tek okuyacağım çünkü kısa cevaplar olduğu için. Pıtır pıtır okuyabilirim ama lütfen senin de yazmanı istiyorum eğer beni duyabiliyorsan. En uzak yolculuğun nereden nereyeydi? Nereden nereye gittin? Bulunduğun noktadan ne kadar uzaklaşmış olabilirsin? Kilometresini biliyorsan onu da yaz. Biz burada hesaplamak zor çünkü bazen tutuluyorum biliyorsun. Gelip onun hesaplamanın derdine düşüyorum. Programında şirazesi kaydırmayalım durup dururken. 0544-886-1886 sabahları trafikten şikayet ediyoruz vesaire. Evet, hayatımız yollarda geçiyor. İnsanoğlu ömrünün büyük bir kısmını yollarda tüketiyor maalesef. Hele ki büyük şehirlerde yaşayanlar. Özellikle benim gibi Tokyo'da yazlığı falan olanlar böyle sallarken de biraz dengem olsun. Tokyo'da ne yazlığı ya? Yazlık alsam ben Tokyo'dan mı alırım? Şarköy'den alırım. Çınarcık'tan alırım. Ne Tokyo'su? Uğraşamam öyle kalabalık yerlerde. Bugüne kadar yaptığın en uzak ve en uzun yolculuğu soruyorum sana. Eğer muhabbetimize katılır, bize bu konuda bilgi verirsen. Yoksa beni Yandex'e arattırmayın şimdi. Yandex bana bilgileri verir hemen. Emre Mutlu arıyor diye. Putin'i bağlarlar. Emre Mutlu arıyor İstanbul'dan, İstanbul FM'den. Yandex'te kayıt oluyormuş ya. Geçen gün arkadaşım söylüyor, eviyle iş yerinin arasında 4 sokak var. Yandex bunu takip ediyormuş. Çitlenmik sokakta şu anda fırına girdi. 2 tane ekmek alıyor galiba. Fırının konumunu görebiliyorum buradan. 0544-886-1886. Yaptığın en uzun yolculuk, en uzak bulunduğun noktadan nereye intikal ettin? Nereye gittin? Hatta nereye vardın? Yazarsan çok sevinirim. Muhabbete katılırsan birçok cevabımız var. Şimdi pıtır pıtır okumaya başlayacağım onları. 0544-886-1886.

0: yeri.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara ve Bursa 33, İzmir ve Antalya 35, Diyarbakır 38 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde açık. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğunluğunu artırıyor. Avrupa yakası E5'te Harami Dere, Küçükçekmece, Bahçeli Evler, Merter, aksiyonda Topkapı, Zeytinburnu yoğun devam ediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı da etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar seyir hızı düşük devam ediyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
2: Reklamlar.
3: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraf.com.tr ve Diyalog'da.

Şöyle bakalım bakalım en uzak nereden nereye kimler gitmiş? Dedikodu kazanı. Oraya mı gitmişim? Ne zaman gitmişim? Kimle gitmiş? Antalya'ya mı gelmişim? Antalya'ya ne zaman gelmişim ya? İstanbul'dan Karadağ'a gittim demiş, araba ve iki çocukla. Helal. Az buz yol değil. İstanbul'dan Ordu Fatsa'ya gittim demiş, 970 kilometre. Teşekkür ederiz kilometre bilgisi için de. Barış Allah bilir demiş. Yolda olanları anlatamıyorum demiş. Yolda olanları Bahçelilerden Kars'a gittiğinde. He, niye anlatamıyorsun ya? Ne geldi başınıza? Maltepe'den Tokat Reşadiye'ye, Maltepe'den. Edirne'den Van'a gittim demiş. Almanya Frankfurt demiş, Türkiye Eskişehir. Evet, bunu okumuştum ama altındakini okumam lazım. Yeni gelmiş mesela çünkü bildirim olarak. Arabayla Avusturya'dan trene binecektik demiş. Kaçırdık, karadan geldik tüm yolu. Tren de karadan ama halbuki yani. Arabayla geldik anlamında. İstanbul Rovaniemi. Rovaniemi neresi ya?

Hemen bakmam lazım. Her gün yeni bir bilgi arkadaşlar. Benim cehaletim, bir de coğrafyamızı iyi diye geçiniriz. Biliyordum da. Şu an aklıma geldi. Sokak şeyi gibi. Tamam, Finlandiya. İstanbul'dan Finlandiya'ya. Vay arkadaş ya. Sıcacık Finlandiya iklimi. İstanbul'dan Erzincan'a demiş, İstanbul'dan Adana'ya, İstanbul'dan Kayseri'ye, İstanbul'dan diye. Abi bütün her yeri sayma, en uzak nereye gitti? Ben de okuyorum ya. En uzağını yazsan yeter bize. Şimdi o da İstanbul'dan Bursa'ya, İstanbul'dan Tekirdağ'a, İstanbul'dan Eminönü'nden Kadıköy'e. Basel'den Ankara'ya demiş. Vay. İstanbul'dan Manisa'ya. Mütevazi, çok uzak değil. Edirne'den Kars'a mı? İstanbul'dan New York'a demiş. Karadan da İstanbul'dan Şanlıurfa'ya. İstanbul'dan Trabzon'a gittim. Mesafe çok denemez belki ama bayram trafiği yüzünden 22 saat sürmüştü tek şoför olarak. Feleğim şaşmıştı demiş. Beypazarı'ndan Moskova'ya. Yine alakasız yerler çıkıyor. Kartal'dan Bele. 750 kilometre. Devam edeceğim. 0544-886-1886. Romanya'nın Finlandiya'nın da kuzeyi. Tamam peki. Lütfen yazın mesajlarınızı. Günaydın Emreciğim demiş. Günaydınlar. Elif, günaydın, iyi sabahlar.

0: Günaydın Emre, Beylikdüzü'nden Piriştine'ye gittim demiş. Yakın abi Beylikdüzü'nden. Tamam, Beylikdüzü çok uzak esprisi yapmayacağım. Beylikdüzü'nden Piriştine'ye. Türkiye'nin her yerine gittim demiş. En uzağını sorduk, zahmet olmazsa onu yazabilirseniz. Bir de nereden gittiğinizi bilmiyorum ya, İstanbul'dan olsa en uzak Hakkari falan diye belki tahmin ederim de. Dortmund'dan demiş Burgaz'a gittim, Bulgaristan'a 2500 kilometre en uzaklardan. İstanbul'dan Köstence Romanya'ya 630 kilometre Bulgaristan'dan zor yollar demiş. Bulgaristan'da zor yollar. Bu arada kendisi zaten Romanya'dan yazıyor, artı 40. Selamlar sevgiler Köstence'ye. Günaydın abi, bugün zor uyandım, hastayım demiş. Telefondan bulduğum radyoyu dinliyorum demiş. Teşekkürler canımsın. Ama bizim uygulamamızdan dinle. Garip garip yerlerden dinlediğiniz zaman yayın oradan kesildiği zaman bizde aslında yayın kesilmiş olmuyor. Onların kendi sağlayıcılarında, sunucularında problem oluyor. Direkt İstanbul FM uygulamasını App Store'dan ve Google Play'den indirip direkt indirip dinleyebilirsiniz ve alarm olarak bile kullanabiliyorsunuz isterseniz. Sabah 7'de benim anırmamla uyanmak istemiyorsanız alarm olarak kullanmayın tabii. Erzurum'a gittim, karadan kar kıyamet. Erzurum'a da kışın bilmiyorum, riskli. Demiş ki Romaniyemi, doğru okuyorum onu, İstanbul'dan Romaniyemi'ye gittiğimde yani Finlandiya diye bahsettiğimiz ülkenin de daha da kuzeyi demiş, yani ülkenin de kuzeyine gitmiş. Hani Finlandiya'ya giriş yapıyorsun aşağıdan, bir de daha yukarıya da çıkıyorsun yani. Tahran'dan Amsterdam'a gittim demiş. 10 bin kilometre gidiş dönüş. Vay arkadaş. Özgür Aslan selamlar. Boğaz'dan geçerken seni de yanımda götüreyim dedim diyor. Gittiğim en uzun yol Avcılar, İstanbul'dan Batum. Boğaz'dan geçerken de arabasında bizi dinlediğini videoya almış. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, eksik olmayın. Hakkari'den Giresun'a gittim demiş. Böyle bir yolculuk yok. Kafamda rotayı bile çizemedim şimdi. Böyle saat iki yönüne dikine dikine tepeye tepeye çıktın yani. Gittiğiniz en uzak yolu soruyoruz efendim. Nereden nereye gittiniz bugüne kadar? Beylikdüzü'nden Şişli'ye gittim demiş.
1: Dinlemeye devam et. İş stresin azalsın.
0: Daha butik bir yolculuk. Daha butik bir yolculuk, evet.
2: Bu şovda kısa bir ara.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce

Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.

Şimdi gidiş dönüşü de yazmış ki 10 bin kilometre, hani biraz rakamı böyle birazcık 5 değil ha, gidiş dönüş 10. Silivri açıklarında iki tane Türk gemisi çarpıştı maalesef. Haberi ben göreli bir 15-20 dakika oluyor ama gelişmeleri de bir yandan gözümün ucuyla takip ediyorum. Allah yardımcısı olsun. Gemilerden bir tanesinin sıkıntıları büyükmüş herhalde. İrtibat, iletişim kurulamıyor diyor. Nasıl Marmara bölgesine iletişim kurulamadı? İnşallah bu aralar niye bu kadar çok gemi arka arkaya? Kıbrıs'ta, Kıbrıs açıklarında, Girne açıklarında yaşanan o elim olaydan sonra bir de bunun olması gerçekten üzücü. Allah yardımcısı olsun. Yardım bekleyenlerin en kısa zamanda zaten iyi haberler alırız diye ümit ediyorum. Gemilerden biri kurtarılmış ama diğeriyle iletişim kurulamıyormuş. Marmara Denizi'nin açıklarında Çanakkale Boğazı'ndan giren ve denizin tam ortası gibi gözüküyor. Haritada öyle konumlandırmışlar. Allah yardımcılar olsun, inşallah hayırlı haber alırız. Son dakika olarak bunu da bir görmüşken size de bir ileteyim dedim. Olay yerine de kıyı emniyeti, sahil güvenlik ve çok sayıda deniz unsuru, sahil güvenlik helikopterleri vesaire sevk edilmiş. İnşallah iyi haberler alırız. Çatalca'dan Giresun'a gittik demiş. Umarım iyi geçmiştir yolculuğunuz. İstanbul'dan Arhavi'ye demiş otobüste. Seneler önce Aralık ayı karkış demiş, 22 saat 1200 kilometre bir daha asla demiş. Nedense herkes de karda kışta gitmişler bir yerlere. İstanbul'dan Arhavi'ye karkışta gitmek tabii ki problem ama şu anda bir de seneler önce diyorsunuz. Bu Karadeniz'deki yol, eski yolu ben bilirim. Hatırlıyorum yani.

Çok girdili çıktılı, çok dönmeli dolaşmalı, çukurlu, delikli bir sürü böyle acayip bir yoldu. Şimdi o süre kısaldı ama bir de hem de karkış, bir de eski yoldan gittiyseniz 1200 kilometre epey zorlamıştır diye tahmin ediyorum. Zaten bir daha asla diye de belirtmişsiniz. Ama mesela yazın denenebilir. Yeni yoldan. İstanbul'dan Tuzla'dan Kumburgaz'a demiş. Bu ne çılgınca bir yolculuk. Allah'ım ne kadar sürdü acaba? ...45 dakika falan mı sürdü toplam? Boş yolda yine 45 dakikada gidemezsin. Tuzla nereye, Kumburgaz nereye? Hakikaten şehirler arası gibi yalnız. Biri İstanbul'un bir ucu, diğeri tam diğer ucu. İkisi de İstanbul'un çıkışı sayılabilecek noktalar olduğu için... ...evet bunu da yolculuk sayıyor olabiliriz. Mantıklı geldi şu anda.

0: Günaydın demiş, Kütahya'dan Hollanda'ya gittim. Kütahya'dan Hollanda'ya, önce İstanbul'a, oradan mı Hollanda'ya acaba, yoksa Kütahya'dan direkt uçuş var mı? Çünkü ben çok sevmiştim Kütahya'daki havalimanını. İsmini unuttum ya. Bir yazar mısınız bana Kütahya'daki havalimanının ismini? Çok enteresan bir ismi vardı. Ne kadar güzel dedim ya, küçük. Ama işte hani nüfusa oranla yapılıyor ya havalimanları. Şimdi oradan mesela girmek çıkmak o kadar kolaydı ki. Birkaç kere geldim Kütahya'ya. Hatta mesela Afyon'a geldiğimde de Kütahya'dan Afyon'a geçtik falan işte. Zafer Havalimanı, bravo bravo bravo. Zafer Havalimanı. Böyle o kadar güzel, o kadar butik, o kadar böyle dedim ki yani girmek çıkmak o vakit kaybını önlüyor tabii de, ama dediğim gibi nüfusa oranlı. Şimdi bizim İstanbul Havalimanı'nda Haş kapısına verdiler mi seni, geçmiş olsun. Haş kapısına bile uçakla gitmek isteyebilirsin yani. Önce uçakla oraya bir gideyim de ondan sonra esas uçuşa geçerim diye. Ben bir de böyle büyük yerleri sevmiyorum. Yani büyük havalimanları, büyük AVM'leri, hele AVM'den nefret eden birisiyim. Hiç sevmiyorum, hiç hiç. Bazı böyle mobilya mağazaları var, isim vermeyeyim şimdi de, dön dolaş bitmiyor ya böyle, içinde döne döne gidiyorsun falan. Yok, benlik değil yani. Ben istediğim zaman sağdan tık diye kapıdan çıkmam lazım. Böyle bir şeyin içine çok girmek çok benlik değil yani. Ben sadece karayolu sandım demiş. Frankfurt, Küba, Havana demiş. Frankfurt'tan Küba'ya, Havana'ya. Vay vay vay vay vay. Gerçi öbür taraftan gidiyordur diye düşünüyorum. Frankfurt'tan 12 saat uçuş, evet, tahmin ettiğim gibi. Asya üzerinden değil de daha böyle İngiltere'nin altından doğru, değil mi? Biz de coğrafyayı birazcık biliyoruz diye ispatlayacağız diye şov yapmaya çalışıyorum. Baksana bana, İngiltere'nin altı. Öyle zannediyorum yani, bence öyledir. Sağdan tık. Tabii sağdan tık diye çıkacaksın ya. Soldan da olur, fark etmez de. Abi günaydın, geçtiğimiz hafta sonu demiş, Kadıköy'e gittim. Silivri'de oturuyorum. Yol tam 2 saat sürdü. Ben Silivri'den Çanakkale'ye 2 saat 15 dakikada varıyorum. İstanbul garip bir şehir demiş. Evet. İran sınırındaki Bazergen şehrinden İstanbul'a otobüsle 24 saatte geldim. Çok geçmiş olsun. İstanbul'dan Çukurca demiş. Çukurca neresi abi? Hangi şehir mesela? Çukurca tam olarak 1800 kilometre dediğine göre Türkiye'de bir yer değildir. Öyle tahmin ediyorum. Günaydın Emre demiş. Yıllar önce Yerköy'den Konya'ya arkadaşlarla trenle gittim. Gidelim dedik. Aktarmalı ama trenle geze geze gidelim dedik. 8 saat sürecek gezi. Aktarması, rotaları falan derken 20 saat sürdü. Bir daha tövbe dedik. Herkesin de bir tövbesi var ha. Yolla alakalı. Uzun yol yoruyor be hocam ya. Vallahi bak. Yolu yani şey, böyle bir hani bir reklam geliyorum, devam edeceğim.
1: Kısa bir ara.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Evet, Hakkari Çukurca yazmışlar. Hakkari Çukurca'ymış da başka Çukurcalar da varmış. Yani bizi Karacahil... Ben önce anlayamadım Hakkari Çukurca olduğunu da. 1800 kilometre var mı diye de Yandex'ten üşenmedim baktım. Bravo, doğru söylüyor. 1800 kilometreymiş, doğru. Ama işte o şeyden dolayı yol çok, hani dümdüz çizgiyle çekersen o kadar olamaz ama... Uzak bir mesafe. Bizim butçu karıştırdı ortalığı ya. Yani tam benim hesabımı şaşırttı. Ben Balkanlarda bir yer gibi falan düşündüm de Hakkari Balkanlardan daha uzak şu anda İstanbul'a, doğru. Yani Belgrad, Melgrad, oralarda da hep böyle bizim Türkçemize ait isimler kullanıldığı için. Özellikle Bosna'da vesaire. Balkanların çoğunda, hatta İran'da. Zamanında Osmanlı toprakları olduğu için çoğu yerin ismi Türkçe. Abisi Ali Kundil'deki kişi değil misin demiş. Adam bir senedir dinliyor bizi yeni. Evet, oyum o. 0544-886-1886. Şöyle okumadığım mesajlara doğru. İneyim bir. Kartal'dan Belek demiş, 750 kilometre. Şişli'den Muş'a gittim demiş. Günaydın Emre, arabayla İstanbul'dan Tiflis'e gittim. Yaklaşık 1700 kilometre. İstanbul Tiflis. Kahvaltı resmi geldi. Bu tereyağı değildir inşallah bu. O kadar tereyağı yenmez kahvaltıda. Buzluktan çıkan börekleri de atmış. Afiyet olsun. İstanbul San Diego demiş, 13 bin kilometre. New York da hemen hemen. Gerçi Amerika'nın bir ucundan bir ucuna bile. Gerçekten çok büyük bir coğrafyası olduğu için. Ülke olarak Rusya'da öyle ama Rusya'da yerleşim alanı belli, böyle öbeklenmiş ortalarda böyle. Amerika'nın her yerinde bütün sınırlarına kadar dolu, insan dolu. Rusya dünyanın en büyük ülkesi kara büyüklüğü açısından ama nüfus olarak yarısından küçük Çin'in 5'te 6'da 1'i kadar ya da 7'de 1'i kadar, bilemiyorum şu anda. Güncel nüfuslara bir bakarız bir ara yine. İnsanoğlu çoğalıyor. Bir yandan da azalıyor gerçi.

Emre abi Şahan Gökbakar'la film çekseniz süper olurdu demiş. Cem Yılmaz'la çektim, zirvede bıraktım. Ünlü birisiyle film çekme işini artık kendim çekiyorum. Tabii ki de oyunculuk ne gerektiriyorsa, kimle çalışmamız gerekiyorsa çalışırız, o ayrı konu ama yani zirvede bir adamla beraber oynamak benim için. Beraber sahnemiz yoktu ama aynı filmin içinde bulunmak bile. Ona da geçmiş olsun dileklerimizi bir kere daha yenileyelim. Yine diyelim yani. Allah sağlık sıhhat versin böyle yeteneklere. Memleketimizde hepimize. New York 12 saate yakın sürdü uçakla ve direkt aktarması demiş. Dönüşte mi 13 saat sürüyordu? Ya da dönüşte 11 saat mi sürüyordu? Öyle bir muhabbet vardı. Kulak aşinalı öyle bir şey vardı. Herhalde dönüşte rota biraz değişiyor falan. Ali Kundil'deki köpek sahnesindeki sen misin demiş. Abi. Bakayım bir dakika kimmiş? Ahmet Biçer abim. Dostum canım benim. Bak şimdi ben seni gördüm ya. Seni ben nerede görsem tanırım. Evet benim. Ama köpek olan ben değilim, o direkt ayaktaki olan. Hani o kadar ayırt edemediysen. Benim be benim. Şeytan azapta. Evet. Yani. Dostlarımız dinleyenler dönüş 11 saatmiş, tamam doğru kalmış kulağımda. Gitmedim hiç. Gitmeyi de düşünmüyorum. Artık New York'a da acayip bir antipatim var. Hiç sevmem. New York'u da sevmem, New York'luları da New York'luları da sevmem. Amerika'yı sevmiyorum ben ya. Yani bazı insanlar, benim zamanında gitme imkanım vardı, vize alma imkanım vardı vesaire. Benim kendi tercihim. Ama yani Amerika'nın iç yüzünü bize hep yanlış gösterdiler arkadaşlar yıllarca. Biliyorsunuzdur, farkındasınızdır belki ama yani açın YouTube'u da bir New York yazın seyredin. Ya sokaklar affedersiniz tuvalet kokusundan geçilmiyor. Patkan patkan fareler, 5-6 kiloluk fareler. Ama öyle bir tanıtıyorlar ki üf diyorsun ya, bu nasıl bir yer ya. Hadi abi hadi, bak işte sen gitmişsin. Bir dakika neydi? Hatice Hanım siz yazarsanız ya, gittiyseniz. Nasıl iç yüzünü biliyorsunuzdur işte, yani öyle değil. Bizim nerede San Diego'lu, o da Steakhouse'cuya gitti, unuttu, programı kapattı herhalde. Yani Amerika'yı bize çok büyük çaktılar yıllarca. Çok böyle inanılmaz rüyalar, fırsatlar falan. Gidenlerden görüyoruz, duyuyoruz. Oradan dostlarımız da var. Sevgili Atilla kardeşim Manhattan'da yaşıyor, yani yakın New York'a. Ha bir de ondan dinlesem mesela. 12 yıldır orada ama Allah diyor, keşke de dönebilsem, keşke dönebilsem. Maalesef bir düzen kurulduğu zaman dönülmüyor ama öyle değil yani. Tamam, gitmek gezmek çok güzel. Annem orada, mecbur gidiyorum. Yok tamam, mecbur gidiyorsunuz ama şunu merak ediyorum yani. Bahsettiğim gibi değil mi yani? Hani ben gidenlerden, görenlerden ya da YouTube'dan artık elimizin altında her yeri izleyebiliyoruz. Hakikaten anlatıldığı ve gösterildiği gibi değil. Şarkıyı ezbere bilenler bir el kaldırsın. Dün indirdik bu şarkıyı da. 25 sene olmuş, 26 sene olmuş. Şarkıyı hatırlayanlar bir el kaldırabilirler mi? Herhangi bir emoji de olur. Bizim tayfa online mi, ona bakıyorum. Bilenler değil, ezbere bilenler.

0: hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız uçar filodan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara ve Bursa 33, İzmir ve Antalya 35, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürürken Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar, 5 yol Şirin Evler, Topkapı Çağlayan, aksiyonda Haliç Merter, Sefaköy Avcılar yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. Altınşehir Mahmut Bey, Hastalok Meydanı, aksiyonda ise Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla seyir hızı düşük devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertiz. Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
3: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

bayağı yaşlanmışım. Tarın Of Deli Yönü şarkısından yola çıkarak. Yaşlandığımızı biraz anladıysak böyle küçük hatırlatmalar güzeldir. Hayatın tadını daha fazla çıkartabilmemiz anlamına. Ay ne güzel geldi demiş.

0: Şarkı harikasın. Teşekkür ederiz efendim. O sizin harikalığınız. Emre sen mazot aldın mı demiş. Gece yine zam gelmiş 5 TL. Gerçekten mi? Almadım. Almam lazım ama. Tam benim ışık ne zaman yanarsa o zaman mazota zam geliyor. Ben anlamıyorum ya. Sanki beni mi kolluyorlar acaba? Emre'nin ışığı yandı. Mazota zam mı yapalım? Valla gerçekten manzara korkunç, ürkütücü. Bakalım hemen. Evet, 1 Eylül itibariyle zam demeyelim de güncelleme diyelim, ne olur ne olmaz. ...83 TL, ben diyorum işte yani yüze bağlasınlar. Sonra biz alacak olarak yeni aldıklarımızda düşeriz, hani yüzden aşağı düşerse ileride bir gün. Vallahi bak yani. Ya 83 lira mazot o, abi olabilir mi ya?
1: Hürmüz boğazı kapalı, savaş var. Siyaset yapma Emre Mutlu, savaş var.
0: Savaş başladığında Kazakistan gibi 12 liradan değil de 50 liradan başlarsan, 60 liradan başlarsan mazot fiyatında, taban fiyat olarak. 83'e geldiğinde de savaş var, ondan böyle oldu diyemezsin. Ya da dersin, zaten diyorsun yıllardır. O hep 50 liralık alan bir tayfa vardı. Ben 50 liralık alıyorum, beni zam bağlamıyor. 50 TL'lik mazot koyuyorum, yoluma devam ediyorum diyenler şu anda yarım litreden biraz daha fazla. Yani küçük pet sular var ya, o kadar alıp. Yani arabayı park edecek kadar sadece. Ya da uzaktan bakacak kadar. Ya bu konuyla ilgili... Ne söylenebilir, ne yapılabilir bilemiyorum. Fakat Allah vatandaşımıza sabır selamet versin. Elektrikli araç al demişler. Bu gerçekten hiç aklıma gelmeyen bir şey. Teşekkür ediyorum. Fakat buradaki efendime söyleyeyim nokta bu, yani bu durumdan nasıl kurtulabiliriz değil de neden böyleyiz'i sorguluyor olabilmek. Süleyman Soylu Gabar'da hemen böyle bardakla arabaya koyduğun anda çalışacak petrol bulduk dediğinde mazot 35 lira falandı. Biz o petrolü bulduktan sonra 82 liraya, 83 liraya çıktı. Nasıl olduğunu ben de anlayamadım. Acaba şey mi demesi lazımdı Soylu'nun, yani bulduk ama benim arabaya kadar, yani ya da ne bileyim bir varili kadar çıkabildi yani hani. Biz demedik tonlarca vardı ama Gabar'da bulunan petrolün akıbetini ben de merak ediyorum. Elbette vardır bir yerlerde, yetkililer açıklıyorlardır. Lakin şunu merak ediyorum. Nereye kadar gidecek bu acaba mazot fiyatları? Mesela benim maaşım mazotla, elektrikle, suyla, doğalgazla yarışamıyor. Aranızda yarıştırabilen varsa helal olsun, zaten bir şey söyleyemem. Ama yıllık gelir artışım mesela geçen seneye göre bu sene yüzde kaç daha fazla kazanıyormuşum hesapladığımda.
2: Şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
0: Cebime giren her kuruşun aslında daha cebime giremeden havada buharlaştığını farkındayım. Bilmiyorum, sayın yetkililerimize bir seslenmek lazım. Ne oldu be ya Gabar be ya? Kabaramadı gitti yani, bilmiyorum, inşallah. Yarın öbür gün evet, o buldu dediği, Süleyman Soylu'nun bulduğu dediği mazotu işlemeye başladık. Ya da belki de şu anda işleniyordur ama vatandaşa artık bu fiyattan mazot. Çünkü arkadaşlar bakın, işin şakası bir yana, mazotun, benzinin zamlanması demek her şeyin zamlanması demek. Aynı dolar gibi düşün. Öyle unutulma. Çünkü nakliye demek bu. Nakliye demek maliyet demek. Maliyet demek sen ben demek. Sen ben demek ne demek? Ben sorulur. Bilemiyorum demek. Yo, Silivri soğuk ya. Silivri sıcak şu aralar, merak etme. Bu havada. Bu gece İstanbul. Rabbim memleketimize zeval vermesin. İnşallah bütün fiyatlar düşer, ekonomi.

0: Bugün eşim Cerem'le kızım Cemre de seni dinliyorlar demiş. Çok selamları var. Çok selamlar. Ufaklığın yanaklarını öperim. Yengemize de selamlarımızı göndermiş olalım. Abi Silivri'de klima yok, uyandırayım demiş. Abi Silivri'yi suç işleyenler düşünsün. Ben hayat pahalılığından şikayet ederken suç işlemiş olmuyorum. Bence olmuyorum yani.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.
3: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
4: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Seni şikayet etmen normal adam 500 bin liraya geçinemiyorum diyor demiş. Kim diyor onu ya 500 bin liraya geçinemeyen? Elon Musk mı? Ya şimdi bilemiyorum kim ne kadara geçiniyor da. Ben cümleyi ez cümle şöyle toparlamış oldum. Allah herkesin kazandığı para helal ise helal yoldan bir şekilde Rabbim rızkını tırnağından dişinden arttırdığını sofrasına bereketli bir şekilde harcamayı nasip etsin ki ihtiyaç sahibi olan insanlar da geçinemiyorum diyen insanlar da geçinmeye başlasınlar inşallah. Dünya mazot hakkında konuşurken biz halk savaşın ortasında yaşıyoruz demiş. İran'dan selamlar. Aleyküm selam kardeşim. İran'a da selamlar. Vergilerden ve pahalılıktan sıkıldık. Ya verginin yüksekliğinden sıkılabilirsin ama hani vergiden sıkılmak değil yani vergi. Çünkü biliyorsunuz ki yani bu bizim vatana olan borcumuzdur. Vergilerimizi elbette ödeyeceğiz ki ödüyoruz. Kuruşu kuruşuna ödüyoruz. Biz çalandan çırpandan şikayetçiyiz yani. Yetimin tüysüz yetimin hakkını vakıf kurup bilmem ne kurup oradan cebe indirip oraya yardım yapacağız. Buraya bağış adı altında falan filan. Yani hükümetin, devletin, kurumların, adaletin elinden bir şekilde sıyrılmaya çalışıp katakulleyle kaçan kurtulan olursa da Allah sorsun diyoruz. Daha ne söylüyorum? Çocukların ses atma zorunluluğu var demiş. Aa evet, çocuklar dinliyorsa ses atma zorunluluğu var, doğru. Yoktu ama şu anda başladı. İstanbul FM dinleyenlerine bir ses atabilirler mi? Onların o minnak seslerini bir duysak şöyle neşemiz yerine gelse. Cemre'nin sesini duyabiliyor muyuz? Sevgili dostum. Utanırsa sıkılırsa tabii attırtma da böyle bir bütün İstanbul FM dinleyenlere belki o güzel minicik sesiyle böyle bir bize moral vermiş olur. Mazot zammından konuyu kaçırırken biz en azından enerjik bir bebiş sesi duyarsak belki tabii sıkılırsa yapma. Efendim 9.30'da gelip konu neydi diye soranlar arkadaşlar, bunlar bana yaşattığı hissiyatı daha önce söyledim. Bu bütün sınıf girmiş içeriye.

sınav kağıtları dağıtılmış. Sınavın bitmesine 5 dakika kala hocam. Bana bu hissiyatı yaşatıyorsun, yapma. Ama yine de seni kırmayacağım. Çok eski dinleyenimsin. Vardır bir mazeretin. Konuşuyor efendim. En uzak nereye gittiğinizi sormuştuk. Bugüne kadar nereden nereye gittiniz en uzak?

0: Patates ve biber kızartması açı maç. Belli. Japonya demiş. En uzak 10 saat falan ama aktarmalı 20 saat demiş. Aktarma işi çok tehlikeli. Yani tehlikeli değil, can sıkıcı bir şey. O kadar saat uçuyorsun tam böyle bitti derken. Bir de havalimanında bekleme falan. Aktarma işi zaten hani bitse de insek. Tribinde iniyorsun bir daha biniyorsun. Aynı kabus baştan başlıyormuş gibi. Galiba geldi ses mesajımız.
1: Günaydın bütün İstanbul efendim dinleyicileri.
0: Bizi kırmadı. Sevgili Cemre, yanaklarından öpüyoruz. Bütün abilerin ablalarının da sana selamı var. Şimdi yazarlar zaten. Hatta dur bir kere daha vereyim. Belki dinledin dinleyemedin. Bir kere daha verelim.
1: Günaydın bütün İstanbul efendim dinleyicileri.
0: Yanaklarından öpüyoruz seni. Tatlı şey, sabah tatlısı olduk, şekerimiz çıkacak şimdi. Bu neymiş? Bir tane daha, pardon değil. Pardon, özür dilerim. Kendi kendime görüp kendi kendimi siz göremiyorsunuz, ben kendim özür diliyorum. Yerim o ballı lokmayı maşallah demiş, herkes öpücükler atıyorlar şu anda sana. Cemre'cim, sana bütün abilerin ablaların selamı var, bizim küçük dinleyenlerimiz de aramızda olduğu için. Hele şimdi bir de okullar açılınca kısmetse daha da coşacaklar. Çünkü her sabah anne babalarıyla işe giderken onları okula bırakıyorlar. Onlar da bize katılıyorlar. Hatta çocuk şarkısı sezonumuz da başlayacak galiba. Kendim çocuk şarkısı yapacağım ya. Benim de ruhum çocuk demiş. Bakayım çocuk mu değil mi?
2: Komşu komşu komşu komşu komşu komşu komşu komşu, hadi gel gidelim pazara komşu, sonra da alalım lahana turşu turşu turşu turşu turşu turşu turşu turşu turşu, hadi gel gidelim pazara komşu, sonra da alalım lahana turşu.
0: Yani demek ki çocukluğuna dönesi olan da olabiliyor. Çocuk şarkısını bu sefer canlı dinledik. Ama şöyle bir şey var, yani gerçekten o dönemde ben radyo dinlerken, yani ben kendi küçüklüğümde çocukluğumda radyo dinlerken böyle radyo, mesela Orhan Boranlar falan vardı, radyoya mesaj atacaksın da yayınlayacaklar, hey kimse kale almaz falan derdik.
3: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.
0: Çünkü özel radyolar bu kadar yayılmamıştı. Bu kadar efendime söyleyeyim interaktif durumlar yoktu. Hatta nereden atacaksın yani? Hani band kaydı bırakman lazım. Benim çocukluğumda WhatsApp da yoktu. Ben olsaydı da herhalde daha ciddi programlar vardı. Benim gibi saçma sapan program yapmıyorlardı yani. Efendim şimdi de şarkının adını unuttum. Tuti Mucize'yi Guyem çalacağız. Keyifli dinlemeler efendim.

çocukluğunu yaşı yani. Çok şükür hiçbirimiz normal değiliz. Zaten bunu da iddia etmedik. Yalçın Bey nereye? Yalçın abi sen ne dağıtıp duruyorsun? Bize bir şey verdiğin yok.

0: Ne bileyim, ben sana gelen mesajları görüyorum. Mesela en son senin programından sonra WhatsApp'ı devralıyorum ya.
1: Evet.
0: Senden sonra program yok. Hep böyle bir sürekli teşekkürler Yalçın Bey, teşekkürler Yalçın Bey. Yani ne dağıtıyorsan bize bir şey yok mu oralardan ya?
1: Yani ondan teşekkür ediyorlardı. Bir şey dağıttığımdan değil yani.
0: Hayır abi, tiyatro, miyatro, sen bayağı kültür sanat gibi.
1: Evet, evet. Çarşamba günleri sinemaya gönderiyorum.
0: Bizi ne zaman göndereceksin? Salı günleri de acaba dünya...
1: Elimden tutup götüreceğim ben.
0: Beni elimden tutup... Benim bir arkadaşım vardı, Güneydoğulu, Mardinli. Kürt yani, kökeni bu. Demişti ki bana, abi bizde biraz işler dengesiz yürüyebiliyor. Nasıl dedim, dedi ki ben geçen gün amcamı parka götürdüm dedi. Amcası 6 yaşındaymış. Yusuf Bilen Altındaş, o da kıymetli bir komedyen kardeşimiz. Dedi ki amcamı parka götürdüm, evet, dedi ya. Biz de seninle öyle olmasın. Aha Yalçın geldi demişler. Geldi ama saat arkadaşlar 2'de. Şu an benim programımda ona ayrılan sürenin sonuna geleceğiz. Çok rollendirmeyeyim, ondan sonra programı ele geçirmeye falan kalkar. Yeter, kendi saatinde Yalçın abi kendi şakalarını yap, tamam mı? Rica ediyorum. 14.00'da Yalçın Alaca'yla... Güzel bir iki saat geçirmek isterseniz saat 14'te mikrofon başında oluyor kendisi de. Sinema bileti veriyor, tiyatro bileti veriyor. Bize bir şey verdiği yok yani, bilmiyorum artık. Çıkmıyor yani, bize bir şeyler çıkmıyor oradan ama olsun, çıkmasın. Önemli olan sizin efendim. Keyifli vakit geçirebileceğiniz etkinlikleri bulup çıkartması İstanbul FM'in ve İstanbul FM yayıncılarının. Dolayısıyla Yalçın abi bu işlerde gerçekten duayen dediğimiz radyoculardan, mesleğin eskilerinden birisi olduğundan mütevellit. Gördüğünüz gibi canlı yayında, yayının ortasında istedim yok mu bize bir şeyler diye, maalesef diye kaş göz yaptı böyle. İyi yayınlar Yalçın Bey'e. Yani kendisi 14'te burada olacak. Burada olursanız siz de seve seve kendisine ilettiğiniz mesajlara cevap verebilecek, online olarak WhatsApp'ı da takip eden ve interaktif muhabbeti seven bir üstadımız kendisi. Kendisine buradan selam söylüyorum diyeceğim, saçma olacak, zaten buradaydı gitti. Ama gün içinde en gerçekten kıymetli şarkıları, kıymetli sohbetleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Çünkü neden, siz buradasınız. Siz burada olmasanız bizim burada olmamızın hiçbir anlamının olmadığını da tekrarlamış olalım. En uzak yerlere gidenler, en uzak nereye gittiğini yazanlar arasında çok üzüldüğüm bir şey oldu. Şişli'den Bomonti'ye giden bir arkadaşımız en uzak o kadar gidebilmişti. Umarız ona da güzel bir yolculuk haritası denk gelir bir gün de. O da çok uzaklara gider ya da uzaklara gitmek istemiyor da olabilir. Kendi dahlidir yani, kendi fikri de olabilir. Bugün sepet ile tutacağımız balıkların videosunu atacağım demiş Instagram'dan. Ganimeti göstereceğim demiş. Abi ben yiyemedikten sonra sepetle tuttuğum balığın bana bir faydası yok. Sen kendi şovunu kendine yap ya. Ne zaman gidersen Emre'cim gel, cızırdamaya başladı tava. Seriyorum yavaş yavaş minnakları, o zaman tamam derim ki yani evet. Sepette 60 kilo balık tuttum. Ben evden nugget yiyorum yani. Olmaz. Cemile'yi kocaman öpüyorum, anasına babasına bağışlasın Allah demiş. Teşekkür ederiz. Mimar Oba'dan Vadi İstanbul'a gittim en uzak demiş. Ya galiba soruyu sonradan açanlar Yeso. Yeso yanlış anladı bizi, ismini yazmadığı için Yeso diyorum. En uzak nereye gittin, nereye? Yani o kadar yakına gitmiş olamazsın. Mimar Oba'dan taş atsan Vadi İstanbul'a gelir. En uzak Azerbaycan'a gittim, canım memleketim demiş. Selamlar dileyelim. Ben de en uzak. Bakü çok uzak ya. Yani mesela Gence'ye gidecektik ama uçak biletini 2 gün erkenden alalım da gidelim dedik. Gence'ye uçuş olmadığından biz de Bakü'ye gitmiştik ama daha Hazar Denizi'nin dibinde yani. Bakü'nün etrafı böyle gerçekten çok güzel. Hazar Denizi'nin aslında Hazar Gölü'dür ama denizi işte. Bütün Azerbaycan'ı geçiyorsun bir defa uçakla. Mimar Oba'dan Vadi İstanbul'a her gün gidiyorum demiş. Peki, ben de Mimar Oba'dayım.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba
0: geliyorum.
2: Hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.

Sabahları aç bırakıyorlar demiş. Kimi aç bırakıyorlar sabahları ya? Yalçın tam zamanlı mı çalışıyor, bu saatte gelmiş merak ettim demiş. Evet efendim, kendisi. Ben hariç İstanbul FM müzik direktörü. Benim de müzik direktörüm ama kağıt üzerinde. Çünkü kendisini yormuyorum. Kendi şarkılarımı kendim seçtiğim için. Ama normalde bütün ben hariç 21 saat dinlediğiniz bütün kuşakları Yalçın Bey diziyor. Şarkılara uyuz olursanız kendisine yazılın. Yani yayın akışını 24 saat kendisi, 21 saat kendisi idare ediyor. Yani İstanbul FM müzik direktörü. İstanbul FM değil aslında, Bayraktar Medya'nın müzik direktörü. Tam zamanlı çalışıyor, evet. Hemen bana laf çakmayın sen onda gidiyorsun diye. Ruhu çocuk olan herkese selamlar demiş. Hugo'ya telefonla bağlandın mı demiş. Ya şöyle söyleyeyim, Hugo'ya ben telefonla bağlanmayı bir kere denemiş olabilirim. Öyle bir şey hatırlıyorum sanki ama bir tane çocuk, yazık ya. Şimdi 4'e basınca sola, 6'ya basınca sağa atlıyordu. 2'ye basınca ileriye gidip 8'e basınca mı geriye gidiyordu. Evet, tuşları hatırladım bir anda da. Çocukcağızın birisi, yazık, garibim, nereden bağlandıysa çevirmeli telefonlara var ya, dırr, tık tık tık tık tık dırr, tık tık tık, çevirmeli telefon taklidi yaptık mı bana da. Onunla bağlanmış. Tolga abisi 6'ya bas diyor. Şöyle bir ses geliyor. Tırr, tık tık tık tık tırr, tık tık tık. Dolayısıyla sistem algılayamıyor. Hugo sağa atlayamıyor. Çocuk sürekli yanıyor. Üçüncü yandıktan sonra da çocuğu uğurluyorlardı. Maalesef çocukcağız bunu beceremediği için en son Tolga abinin de Hugo'nun da canlı yayında neler söyledi, neler, çocuk öyle bir içini döktü ki hala daha unutmam. Normalde o dial-up sistem üzerinden 4'e basınca 4'ü algılaması lazım. Çünkü tonları farklı her birinde. Morse alfabesi gibi düşün. Orada öyle bir hata olmuştu. Hata derken çocuk çevirmeliyle aramış. Ne yapsın, çocuğun evindeki telefonu, o da oynamak istiyor. Ama 6'ya basıp tırr tıkı tıkı tıkı tıkı tırr yapınca, Hugo sağa atlamayınca çocuk cinnete geldi. Yani kalayı yemişti Tolga abiyle Hugo. Bomba sakta, foşurda sıkta, tuşla tuşla tuşla. Hugo lülülü. Hugo'yu hatırlayanlar bir parmak kaldırabilir mi? Yaşınız ortaya çıkacak, yapacak bir şey yok ama. Rica ediyorum. Bildiğiniz Hugo'ydu bu. Ama bunun tamamını bulmam lazım.

0: onu... Muhtemelen teliften dolayı kaldırılmış. Hugo'nun müziğini bulamadım. Ama Tolga abi o telefonu çeviren arkadaşla ilgili bir video buldum. İnşallah video doğrudur.
1: Karar verdim artık.
0: O anları an be an hatırlamak istiyorum. Tabii ki yayına vermeyeceğim bunu ama...
1: Kaderde.
0: Hatta olay gerçek mi diye YouTuber'lar program yapmışlar. Yani ben nasıl hatırlıyorum bunu ya?
1: İçindeki duygular.
0: Hugo'yu da hatırlamayan yokmuş maşallah size.
1: Umutlar. Zalimce imzalanan o acı hatıralar.
0: Kader. Parmak kaldırıp fotoğrafını atmak da ayrıca klas bir hareket. Ya şu büfeye bir gün uğrayacağım da Firuze Hanım. Bir sosislimiz yok mu be? He?

Hugo olayını araştırırken çok değişik videolara ulaştım ama bir tanesi sahteymiş, o değil. Bu nedir ya? Ses kaydı geldi. Bu acaba o mu? Tamam, bunu programdan sonra dinleyeceğim. Sakat işler çıkmasın başımıza. Hanımlar beyler, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın sabah, yani perşembe sabahı 07.00'da Efsane Radyo İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik şov programı. Emre Mutlu Show'da buluşalım, görüşelim, gülüşelim diyelim. Yarına kadar. Palamutları unuttum, evet, ama palamutlar da beni unutsun. Saat 8'e geliyor. Ne 8'e geliyor? 10'a geliyor. 10'a 8 dakika var diyecektim. Sen gel yeter ki sosisinin kralı var demiş. Peki. İnşallah. İnşallah gelirsem ilk uğrayacağım yerlerden birisi orası efendim. Zaten sırf onun için bile gelinir. Şuradan ne var? Bursa 1,5 saat artık. Ölmez sağ kalırsak. Yarına kadar görüşelim diyelim. Yarın sabah 7'de buradayız. Kendine çok iyi bak, bu şarkı benden sana geliyor. Birazcık sesini açsana eğer imkanın varsa. Hadi senin şarkımı dinle güzel güzel. Yarın sabah görüşürüz canım, dinleyelim. Hoşça kal.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara ve Bursa 33, İzmir ve Antalya 35, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük. Avrupa yakası E5'te Harami Dere, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Cevizli Bağ, Halıcıoğlu, Zincirli Kuyu aksi yönde çağlayan Haliç, Edirne Kapı, İncirli yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu, Esenyurt, Avcılar, Altınşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Üsküdar, Temde, Ümraniye, Kavacık etkili. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: reklamlar. Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez ballı ve reçeli.
1: Sofraların vazgeçilmezi Seymen, tüm seçkin marketlerde.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?

Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Aragaz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara ve Bursa 33, İzmir ve Antalya 35, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattımı ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Fertiz. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Yalçın.net.
3: Hafta içi 10

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara ve Bursa 33, İzmir ve Antalya 35, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.

0: fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.
1: Batıyoruz her gün derinlere derinlere zor çıkıyoruz ama evin nere yerinlere sor düşüyoruz hani yerden hani yere hep zor bir de inanmıyorum artık gidiyorum ama sen gidilmesi zor yolda kalacağız.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara ve Bursa 33, İzmir ve Antalya 35, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar hafta içi her gün saat 16'da İstanbul FM'de.

Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara ve Bursa 33, İzmir ve Antalya 35, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey. Çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Mesela soruyorum size, sosyal medyada bir arkadaşınız sizi engellese ya da kız arkadaşınız ya da erkek arkadaşınız engellese ne yaparsınız? Takipten çıkarsa ne yaparsınız? Bu artık şimdi şöyle olmaya başladı aslında, değil mi? Yani takipleşiyorsunuz biriyle, tamam, bir şey yok. Ah, bir zaman sonra bir bakmışsınız ki sizi takipten çıkarmış, sizi engellemiş. Hadi engellemeyi geçtim, takipten çıkardığı zaman bile nasıl bir duyguya bürünüyoruz? Aa, değil mi? Yani sosyal medyadan işte birisi sizi ya da bizi çıkardığı zaman şöyle bir duyguya kapılıyoruz diye düşünüyorum. Sanki hayatlarından çıkarmışlar gibi. Antalya'da kız arkadaşı bir çocuğu engelliyor sosyal medyada. Ne oluyor mu? Onu ilerleyen dakikalarda paylaşacağım sizinle, hiç merak etmeyin. Vallahi enteresan ya. Yani sosyal medyada neler dönüyor? Bakın onları da konuşacağız hep birlikte. 2 Eylül çarşamba günündeyiz. Eylül nasıl başladı? Nasıl gidiyor? Eylül ayından memnun musunuz bu arada? Yani Eylül ayından memnun olmayan olabilir mi? Dünü iyi atlatabildik mi? Bakın dün Feyza Hoca zaten demişti. Demişti ki yani çelikten sinir yeleğinizi giymeyi unutmayın bugün demişti. Dün için bunu söylüyorum. Yani iyi atlatabildiysek dünü, tamam. Yani önümüzdeki günlerde sıkıntı yoktur. Aynı şekilde devam ederiz diye düşünüyorum. Çarşamba günündeyiz. 2.11 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de de yalçın.net her zaman olduğu gibi başlayan program. 16'ya kadar beraberiz. Zaten bu sabah Emre Mutlu Show'da da söylemiştim. Dedim ki çarşamba günleri şanslı iki İstanbul FM dinleyicisini sinemaya gönderiyorum demiştim. Evet, ve beraberliğimizin ikinci saatinde yine o şanslı iki ismi bulacağız. Sinemaya göndereceğiz. Yani sinema bileti hediye edeceğiz. Bilginiz olsun. Yalçın.net başladı. Hepiniz İstanbul FM'e ve Yalçın.net'e hoş geldiniz.

alakalı mesajlar da geliyor tabii ki. Herkes yaşıyor bunu büyük bir ihtimal. Yani can kankanız olsa bile bir bakmışsınız bir zaman sonra sizi takipten çıkıyor. Vallahi öyle şeyler var. Mesela enteresandır, işte çok yakın arkadaşınız, sınıf arkadaşınız şöyleydi böyleydi, yediğiniz içtiğiniz bir gidiyor, bir bakmışsınız ki bir konu üzerinden sizi takipten çıkartıyor. İşte o esnadaki aslında biraz duygularınızı da öğrenmek lazım. Yani herkes o Antalya'daki çocuk gibi yapar mı? Sanmam ya. Öyle bir şey olabilir mi? Bilmiyorum. Şimdi mesajlarınız da geliyor. Birazdan bakacağız. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarası. Sevgili dinleyiciler, 7/24 sizler için çalışıyor. İstanbul FM'deki programlara da mesajlarınızla katılabiliyorsunuz. Duygularınızı, düşüncelerinizi, tabii ki o esnada ne konuşuyorsak onunla alakalı bir yorumunuz varsa... Aynen. Tabii ki mesaj olarak da katılabiliyorsunuz. Şimdi hani yok, bugünkü konumuz sosyal medya falan değil. Ben o haberi görünce, karşıma çıkınca dedim ki acaba İstanbul'da...

Mesut FM dinleyicileri nasıl bir duyguya kapılır ki? Yani en yakın arkadaşı dahi olsa, onu takipten çıksa, engeli bassa, yalnız engeli bassa. Yani o yüzden insan üzülüyor ya. Sanki hayatından çıkarmış gibi. Çok ciddi söylüyorum. Şimdi tabii ki hani o duygularınızı, düşüncelerinizi bizimle de paylaşabilirsiniz. İlerleyen dakikalarda o haberi sizlerle paylaşacağım. Radyolarını yeni açanlar için de söyleyeyim. İkinci saatte, biraz önce söyledim ama ikinci saatte de iki şanslı İstanbul FM dinleyicisine, çift kişilik tabii ki, sinema bileti kazandıracağız. Nasıl olacak? Nasıl kazanacaksınız? Yani kazandıktan sonra ne yapmanız gerekiyor? Onun detaylarını ikinci bölümde, ikinci saatte sizinle paylaşacağım. Bir kez daha hepiniz hoş geldiniz.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
2: en güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr'de.
0: Yalçın.net devam ediyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ya. Şimdi sosyal medya ile alakalı mesajlar geliyor. Bir de tabii ki şeyi de sormuşsunuz. Dün akşamki tuzlu kahve. Mesela işte Fadime yazmış, diyor ki Yalçın, sen bir dizi sever olarak Tuzlu Kahve dizisini dün izledin mi? Ben izledim. Çok merak ediyordum. Böyle bir komedi dizisine ihtiyacımız vardı. Sonunda bir komedi dizisi çekmek de akıllarına geldi. Yapımcıların aslında vardı yani. Bu arada reyting birincisi olmuş, bu bilgiyi de vereyim diye de yazdı, gönderdi. Şimdi reyting birincisi olduğunu zaten biliyorum arkadaşlar. Yani evet, Şampiyonlar Ligi bir dizi kadrosu var orada. Ama dün akşama bakacak olursak, dün akşam televizyon kanallarında hiçbir şey yoktu. Ha, yani şu hani majör dediğimiz diziler var ya, salı günlerinin mesela iddialı dizileri. İşte onlar başladığında biraz daha görmemiz gerekiyor. Ama tabii ki iddialı bir kadro, iddialı bir yapım. O yüzden de aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum ben. Ve aile komedisi en sevdiğim dizi formatıdır. Şahane, inşallah aynı şekilde devam eder. Bu arada arkadaşlar, yani program daha yeni başladı ama finans müdürüm yazıyor şu anda, dermişim. Demeyeyim mi? Demeyeyim. Peki, öyle bir şey demeyeyim. Şimdi sosyal medyada demiştik ki hani sizi takipten çıkan biri olursa nasıl bir duyguya kapılırsınız diye. Mesela Aysel diyor, ne kadar ayıp, kim o terbiyesiz, takipten çıkarmak falan çok saçma. Bana yapıyorlar, ben farkına varmıyorum. Aylar geçiyor, konusu oluyor, bir yerde bakıyorum İletişimi kesmiş. Zaten sevdiğim kişi sayısı çok az, bu sebepten umrumda da olmuyor. Açıkçası giden gider güle güle diye yazmış. Bu arada hoş geldin, iyi yayınlar dileklerini de iletti. Tabii belki de bilmediğiniz bazı şeyler de vardır sevgili dinleyiciler. Mesela Instagram'da sizi takipten çıkaran kişileri sizler görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Ama bu konuyla alakalı elimde öyle bir yazılım var ki, evet, ben çünkü bazı periyotlarla böyle periyodik bir şekilde o Instagram hesabıma bakıyorum, kontrol ediyorum. Beni kim takipten çıkarmış, kim takip, tamam, takip alınanları görebiliyoruz ama çok ciddi söylüyorum, çok güvenilir bir yazılım ve sonrasında ben o yazılımla birlikte beni takipten çıkaranları tek tek tek görüyorum. Onun da cezasını veriyorum. Ama çok şükür yani şu anda karşılıklı takipleştiğim hiç kimseden böyle bir takibi bırakma durumu söz konusu.

0: Su olmadı, inşallah da olmaz. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarası. Gelen mesajlar var, bakacağız. İkinci saatte de sinemaya göndereceğiz. Bir kez daha hatırlatalım, hazırlıklı olun. Ama gelin bugünün şarkısı neymiş onu bir dinleyelim.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

günlük hayatta görüştüğüm 4-5 kişi var diyor. Aa, yani işte o sosyal medya hayatı başka, kendi hayatım başka. Çünkü diyor bazı insanlar sosyal medya paylaşımlarıma karışabileceklerini sanıyordu. İzin vermedim. Ya paylaşımlarımla ilgili dedikodu yaptıklarını duydum ve engelledim. Sınırları bilmeli insan diye yazmış, göndermiş. Hayatımda da çok az görüşüyorum, mecbur kalmadıkça görüşmüyorum. Öyle bir kırmızı çizgi çektim demiş. Ha, olay bu işte. Ha, yani mesela sosyal medyada görüşmüyorsunuz ama işte hani normal günlük hayatta görüşüyorsunuz, fakat orada da bir sınır var. Enteresan. Beni takipten çıkanları fark ettiğim anında takipten çıkıyorum diyor mesela. Beni takipten çıkartıyorsa ne münasebet ben takibe devam edeyim ki diyor. İşte bunu arkadaşlar, yani görüyor olmanız lazım anında. İşte bunu maalesef Instagram göstermiyor. Yalçın abi hoş geldin, yayınlar diliyorum. Beni de birisi bütün sosyal medya hesaplarından çıkarmış diyor. Söyledim, hayır dedi. Neyse, bizde ne derler? Gidene bay bay, gelene hay hay diye de yazmış Özlem. Peki öyle olsun.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

Antalya'ya götüreyim sizi. Zaten oradan başladı bu sosyal medya mevzusu. Antalya'da bir genç, sevgili dinleyiciler, kendisini engelleyen kız arkadaşı. Bakın, kendisini engellemiş. Kızı ne yaptıysa, sinirlendirdi mi, kızdırdı mı? Ne yaptın o? Şimdi kendisini engelleyen kız arkadaşına engeli kaldırması için tam 100 bin lira para göndermiş. Aynen. Bak, makbuz da var. Açıklaması şöyle. Banka bir de gözüküyor. Açıklamasında şöyle yazmış. Tuğçem, balım, engeli kaldırır mısın? Ya hay Allah ya. Şimdi gülüyoruz da. Ya böyle bir şey var. Ondan sonra hatta evet, banka gözüküyor. Hatta orada makbuz da gözüküyor. EFT diye başlıyor. Orada açıklama kısmına da Tuğçem, balım, engeli kaldır. 100 bin lirayı göndermiş kızın hesabına. Yani şimdi tabii ki, yani sevgili mi, normal bir kız arkadaş mı, onu da tam kestiremiyoruz haliyle. Çok fazla detay yok ama eğer sevgiliyse banka üzerinden de 100 bin lira gönderip acaba bu işi böyle parayla yapanlar mı var? Bak, şimdi aklıma geldi.

Saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğüm dün, uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık ani.

0: Vay arkadaş neler. Diyor ki mesela dinleyicimiz, desene diyor biz bedavaya hava basıyoruz diyor. Bir dinleyicimize demiş ki, ne yazmış? Bana para mara sökmez. Engeli bastım bastım gider diye de yazmış. Vallahi böyle bir durum söz konusu. Peki, şimdi ikinci saate doğru ilerliyoruz. Hediye zamanı, bilginiz olsun. Bu arada bir şey söyleyeceğim size. Yıllar önce bir İETT otobüsü şoförüyle sohbet ediyorduk. Orada abimiz bir gün bana dedi ki, bakın özellikle İstanbul'da yaşayanlar için bunu söyleyeyim. Dedi ki Yalçıncığım, eğer dedi İstanbul'da yaşıyorsan, zengin de olsan, fakir de olsan mutlaka bir İstanbul kartın olmalı demişti. Hani bu otobüse binilen var ya, ding ding ding ding falan. Ya Allah aşkına abi dedim, yani zengin insanın bu kartla ne işi olabilir? Atlar arabasına, taksisine, bilmem nesine falan gider dedim mesela. Değil mi? Şimdi Beşiktaşlılar daha iyi bilirler. Beşiktaş'ın kalecisi, yeni kalecisi sayılır. Alexander Nübel, dünya ünlü bir kaleci bu. Ve Beşiktaş dergisine verdiği son röportajında şöyle bir şey söylemiş. Vallahi demiş, şehri keşfetmeyi çok seviyorum. İstanbul'u gezmeyi çok seviyorum. İstanbul kart aldım kendime. Vallahi. Otobüs ve vapura binerek Taksim ve Asya yakası dahil şehri kendi başıma keşfetmekten keyif alıyorum demiş. Hay Allah ya. Yani zengin fakir falan derken ünlü bir futbolcuyu hiç kastetmemiştik ama şimdi Beşiktaşlı olanlar ya da futboldan anlayanlar, futbolcuyu tanıyanlar, futbolcuları tanıyanlar her an İstanbul'da Nübel'le karşılaşabilirsiniz.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara ve Bursa 33, İzmir ve Antalya 35, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Çarşamba günündeyiz. 3.11 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de de Yalçın.net'in yeni saatine hoş geldiniz. Şimdi bu saat, ikinci saat sizlerim için kazanma saati. Zaten beraberliğimizin başında da söylemiştim. Yani bu saat içerisinde şanslı iki İstanbul FM dinleyicisine sinema bileti kazandıracağız. Hediye edeceğiz sevgili dinleyiciler. Hemen söyleyelim, biletini al işbirliğiyle Torun Center sinemalarına göndereceğiz sizi. Yani orada bileti kazandığınız zaman istediğiniz filmi, istediğiniz seansta, istediğiniz günde seyretme şansına sahipsiniz. Yanınızda sevdiğiniz biriyle birlikte tabii. Bunu da hemen söyleyelim. İki tane bilet kazanıyorsunuz. Çift kişilik bilet bunlar olacak. Ve istediğiniz zamanda seyredebileceksiniz. Şimdi bunu nasıl kazanacaksınız? Kazanmak için ne yapmanız gerekiyor? Kazandıktan sonra ne olacak? Bunun bütün detaylarını birazdan sizlerle paylaşacağım. Ama şimdiden kendinizi hazırlayın. Çünkü WhatsApp üzerinden kazandıracağız. Bir soru soracağız. Sorunun yanıtını isteyeceğiz sizden. 0544-886-1886 WhatsApp numaramızdır. Bu numaradan kazanacaksınız. Numarayı kaydedin. Şimdiden iyi şanslar. Bakalım kazanan isimler kimler olacak?

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Yalçın.net devam ediyor.

İstanbul FM dinleyicisini sinemaya göndereceğiz demiştik. Nereye gönderiyoruz? Biletini al işbirliğiyle Torun Center sinemalarına göndereceğiz. Yani işte hemen hemen her hafta aynı tarifi yapıyorum ama en bilindik tarif de odur herhalde, değil mi? Yani sonuçta Erdi nedir? Galatasaray'ın eski stadı, Ali Sami Yen stadının olduğu yer işte orası. Vallahi orayı bilmeyen de yoktur. Orası artık Torun Center sinemaları ve bu sinemaya da sevgili dinleyiciler iki bilet kazandıracağız. İki dinleyicimize bilet kazandıracağız. Biletler çift kişilik ve biraz önce de söylediğim gibi istediğiniz gün, istediğiniz seansta, istediğiniz filme de gidebileceksiniz. Zaten detayları WhatsApp'tan Sema ile siz netleştireceksiniz. Şimdi ama sorumuz var. Vallahi şimdi bu soruyu da soralım. Herkes bilecektir diye de düşünüyorum. Biraz soru futbol sorusu olacak. Geçen de aslında herhalde bir futbol sorusu sormuştum ama dünya klasmanıyla, dünya kupasıyla alakalı bir soruydu herhalde. Şimdi şu sezonun ilk derbisi sorusunu soralım Erdem.

20'de Süper Lig'in ilk derbisi oynanacak ve bu derbi hangi takımlar arasında oynanıyor? Şöyle yapmanız gerekiyor. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Yanına da takımları yazdıktan sonra 0544 886 1886'ya gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. 5 Eylül Cumartesi günü Süper Lig'in ilk derbisi oynanacak ve bu derbi hangi iki takım arasında oynanacak? Bunu soruyorum. WhatsApp'tan yazmanız yeterlidir. Bilginiz olsun. 0544 886 1886 ve 15.40'a kadar da vaktiniz var. Herkese bol şanslar. Müzik.

Oh mis gibi vallahi. Cevaplar geliyor. Tabii ki kopya çekebilirsiniz. Hiç problem değil yani her yerden. Şimdi son 6 dakika 15.40'a kadar vakit vermiştik. Süremiz 15.40'a kadar. Radyolarını yeni açanlar için de söyleyeyim. 2 İstanbul FM dinleyicisine sinema bileti kazandırıyoruz sevgili dinleyiciler. Nereye göndereceğiz? Biletini al işbirliğiyle Torun Center sinemalarına gönderiyoruz. Mecidiyeköy'de. Orada istediğiniz filmi seyredebileceksiniz. İstediğiniz gün ve seansta. Şimdi burası tamam. 15.40'a kadar vaktiniz var. WhatsApp'tan mesaj göndermeniz gerekiyor bu biletlerden kazanmak için. Ama tabii ki bileti kazanmak için de yapmanız gereken şey nedir? Soruyu doğru yanıtlamak. Şimdi futboldan, yani aslında basit bir futbol sorusu, herkesin bilebileceği, yani kopya da çekebileceğiniz bir soru bu. 5 Eylül Cumartesi günü saat 20'de. Şimdi aslında Erdi ile şöyle de bir şey de söyledik. Yani Yalçıncığım diyor, ilk diyor derbi olmayabilir. Derbinin asıl mantığı şu. Mutlaka biliyorsunuzdur ama ben üzerinden bir daha geçeyim. Aynı şehirde bulunan iki takımın oynadığı maç derbi oluyor ama. Şimdi mesela Beşiktaş Eyüpspor derbisi maçları olmuştu. İki şehir. İki şehrin iki takımı. Ama hani biz biraz daha böyle o majör derbilerden bahsettiğimiz için bu şekilde söyledik. Şimdi 5 Eylül Cumartesi günü, öyle söyleyelim, sezonun ilk derbisi, ilk büyük derbisi oynanacak ve bu derbi hangi iki takım arasında oynanacak, bunu sordum. 0544-886-1886 da WhatsApp numaramız. Şöyle yapıyorsunuz, adınızı, soyadınızı yazın lütfen. Yanına da yanıtı yazın, WhatsApp'tan bana gönderin. Bu kadar basit. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. 5 Eylül Cumartesi, sezonun ilk büyük derbisi. Hangi iki takım arasında oynanacak? Hadi bol şanslar.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimdeyse kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

herkese teşekkürler. Şimdi tabii ki hani yanlış bir cevabın geleceğini hiç zaten düşünmedim. Öyle bir umudum da yoktu. Zaten kopya çekebilirdiniz de. Ama bugün tabii biraz da şansınıza güvenmeniz gerekiyordu. Şimdi 15.40'a kadar süre vermiştik ve 15.40'da sistem çalıştı. Şanslı iki ismi belirledi. Herkese çok teşekkürler. Sinemaya gidiyorsunuz. İstediğiniz gün, istediğiniz seans ve istediğiniz film. Bilginiz olsun. Ama tabii ki filmi seçmeniz gerekiyor sevgili dinleyiciler bu arada. Ben şimdi buradan kazanan isimleri söyleyeceğim ve detayları sevgili Sema WhatsApp üzerinden sizinle iletişime geçerek aktaracak. Hiç merak etmeyin. Evet, 5 Eylül Cumartesi günü saat 20'de Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var. Vay vay, ne derbi ama. Saat 20'de Fenerbahçe'nin sahasında. Doğru yanıt buydu. Fenerbahçe Beşiktaş ya da Beşiktaş Fenerbahçe, hiç fark etmez, istediğiniz şekilde yazabilirsiniz demiştim. Ve yazanlar, doğru yanıt verenler arasında sistemin çektiği, belirlediği iki isim Tülay İlhan ve Orhan Öztürk oldu. Tebrik ediyorum. Şimdiden iyi seyirler. Tülay İlhan, Orhan Öztürk bugünün şanslı ve kazanan isimleri oldular. Şahane Fenerbahçe Beşiktaş derbisi. Önden size sinema bileti kazandırdı vallahi. Hangi takımı tutuyorsunuz bilmiyorum ama derbide iyi olan kazansın. Yani lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Anlayan anladı.

Evet, bir alkışı tabii ki hepimiz hak ettik sevgili dinleyiciler. Herkese çok teşekkürler elbette. Bugün de bizimle birlikte olduğunuz için, bize zaman ayırdığınız için var olun, sağ olun. Ters söyledim bu arada. Sağ olun, var olun ama önce de var olun, sonra da sağ olun olabilir. Yani öyle de olabilirsiniz. Şimdi veda zamanı geldi çattı tabii ki. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yarın bir aksilik olmazsa yine saat 14'te İstanbul FM frekanslarında beraber olacağız. Güzel şarkıları dinleyeceğiz. Güzel şeylerden bahsetmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince birazdan da Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız var biliyorsunuz. Hiç daha önce dinlememiş olan dinleyicilerimiz varsa aramızda, onlar için söyleyeyim, tam bir saat boyunca en sevdiğiniz, özlem duyduğunuz o nostaljik şarkıları arka arkaya bu programda İstanbul FM'de dinleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bu da çok güzel bir fırsat. Şahane. Ama ben 24 saat dinlemek istiyorum Yalçın bunları derseniz, şunu da söyleyebilirim. İstanbul FM'in dijital radyoları var biliyorsunuz. İstanbul FM Nostalji 7/24. Nostalji şarkılarını orada çalıyoruz. Dedikten sonra tabii ki ne yapıyoruz? Günün sözüyle beraberliğimizi bitiriyoruz. Bu arada İstanbul FM'i de sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın sevgili dinleyiciler. Instagram'da aktif bir durumdayız ve İstanbul FM'in mobil uygulaması da var. Onu da cep telefonlarınıza indirirseniz, yani siz neredesiniz biz oradayız. Öyle düşünün. Ve her zaman yaptığımız gibi de günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz. Unutmayın, zaman da insana bir hediyedir, emanettir. Kıymetini bilmek gerek. Hayat bu ya, bir bakarsın bahar, bir bakmışsın sonbahar.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara ve Bursa 33, İzmir ve Antalya 35, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar bir saat boyunca İstanbul FM'de.
1: Nerede o eski şarkılar başlıyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Dünyasından
2: en ilginç gelişmeler, en güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr'de.

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara ve Bursa 33, İzmir ve Antalya 35, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun. İkinci köprü aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar. Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakasında Avcılar 5 yol Topkapı Mecidiyeköy, Halıcıoğlu Haliç, Edirne Kapı Yeni Bosna, Avcılar Beylikdüzü hattı etkili devam ediyor. Anadolu yakasında Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.

Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri En'de buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara ve Bursa 33, İzmir ve Antalya 35, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Topkapı Zincirli Kuyu aksiyonda Haliç Avcılar yoğun. TEM'de Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde ise Kavacık Ümraniye hattı aralıklar seyir hızı düşük. Maltepe Ataşehir'de çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

0: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
3: Kreşte her gün yeni bir macera. Koşmaya, boyamaya, keşfetmeye hazır rahat kombinler. Sevilen karakterler, rengarenk detaylar ve maceraya hazır sırt çantaları. Kreş heyecanına hazırlanmanın tam zamanı. Civil'de kreşe dönüş zamanı.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene üçüncü sınıf.

0: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
1: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın.

30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara ve Bursa 33, İzmir ve Antalya 35, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun, ikinci köprü aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakasında Avcılar 5 yol, Topkapı Mecidiyeköy, Halıcıoğlu Haliç, Edirne Kapı Yeni Bosna, Avcılar Beylikdüzü hattı etkili devam ediyor. Anadolu yakasında Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

biz. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

0: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
2: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.

0: Burası İstanbul efendim. Burası İstanbul. Dinlemeye efendim. Devam et. Dinlemeye devam İş stresin et. Azalsın.
1: Çay bile demliyor. Bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan. Cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor. Bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.